Değişim diye sefiyalı diyen tık otra. Nasıl etler ettiğimle nukta bırmıyorsa bota.